0: Ersine sayaldan itgildiye bolsunlar, ar tümne duandı olun artin varlıgın bulxun begulç, cilin dar nasın bayri, çakan zarin uşulug hörüm nerdi, bağılcın arne anjilid artin duğan dolcı, sonsizid buğundan sütkili bayskaz vena. Fuşine çoğun mongilin ağır alet artin du, uyin uyin varlıgın çitin jalgancılı, uçinç baha uudun budoldar tanjadı. Purun tüguldür bugod, uburunç varlıgın hılbırtte, sütübülsün stelara, Çoğum ürgün dülgür nigim çınırba varlık çınırtı. Mongol ındıkne olin besin ürgün odum. Ongolun zan mili hatgızmar barhoye bazı. Borcun bayır bayısındı ecim çoyluk tothon taralık un bodıqtı bolsun bugod arun çıbır tübü çıngui tübü gömsük şaşın susunu ngür amti şingon apç lablıl bulğasın beyna. Çişolubul erhne du Mongolin no topçan tındılsınır Mongol ındıkne çingiz hanas ayılın yıllıltan bülgülü. Erik uğ, erine do doluk jansil, im jansil urkumcülü. Fuşine çoğun Mongolin ağır aylıdı erikne do. Hürüm, hündü çizdi ulan abıq. Necin çoğulan, tübül satınyan uvalcık bur erik berinna. Erine do doluk jansil, erine doğun Mongolcine erine sayalin kol çoğuz bolıb. Halaz yersin nec, çağan hatgan, Amdı sarıqtan ұrgıç, erine do dolğın sen-zeyen jüngül türil sasından ұrgın. Mongol ındıpne halon sıkılık ba omgulun asfır jangi yedhın. Fuşne jüng mongolin ağır aylıqt hermin doği mongol ındıpne hermin yasılın öl yapçıd hırgıldı. Tealıbıl, huğum martılı uy doldıq, huğum martılı do. Hermin uy doldıq erine do gümmat. Hermin doğin uvalıgın etil basaz balç yelgatiye. Huna martılık doğbal, huğun, turmasan salç, ıçı ıh, ahat çaksın doğaldık doğballı. Oğalıgın alınhidan ıçı ıh, ahat çakspa martılık huğunne hardık yenigil yüvek sütkili yedgıç, kırgılı yöz vachiri yerç, hadamdan açık anarık jülballı. Telgin doğbal, fuşine mongol jodin telik doğaldık doğballı. Yenigin doğbal, Fuşine Mongol jodin ağır aylıqt artin doyin dotırıq hamgin olun du balıq bugod hamgin sönülde ısıgıyım. Otıq jol ba du ğıcımin elç talar çüm nülod ındır varlıgin hir tüpşinde. Yalın güya, gülgürtte yenik dorlilin artin doğun eru zihin orç şülük beç humzud maşik nülolu kuşinde baydıq. Uğulgarın yenik dorlilin artin doğud huni maqtıgı. Rıkte mükte herilçin herilçigı. Her sıkılgın yıldığı cürbe. Bazı hoşun du, sorgal du, manin du, huktin du cürbe edilir. Fuşine çoğun mongolin ağır aylık doğun adavin sayıldı luatik nulu ucunce. Cişolbul, fuşine çoğun mongolin ağır aylık artin doğun suyerindir, huksun arın otin, şi cücükün turulbaj, fuşine mongol cücükün mongol ındıkne şi cücük ve hasnin bulsun diyen. Fuşine çoğun mongolin ağır aylıkt artin doğuyun oraldan ba hılt doğalı varlık çitini ırkılca. Mongol ındıtine ağır huyun artin doğuyu olamcının dürgülük ba huğuculudu tüylinlik ayılı gülülücülü. Ödgör humuz dürgün vasıt huvaran berin el tasınlar yevç, gacir bolgun doğal, ağır aylıkt artin doğuyu ıl bolgun dafçırın, Tahan gajirin uun huun uun hırgi siin ağır aylıgıd artin doğbalgan nerulj, doluk domdan tasırıl duwe nümüç nubırıldıgı. Ön baz ağır aylıgıd artin doğin huucilba tılgırıldi aygulj, mongoljine ağır aylıgıd artin doğin uuslin gajir bolsun beyen. Oblin ularıld tarağan hurasın tarajid henjan teren soj, huori ulgır bayu ağır aylıgıd artin doğan sonsuj oyne endirlam paylıcundı. Hırnık duvar çoğunu ıhıbırıdı ağımı ıçınlıgın tığı nasıl hece çalgamcılış maş çoğun çalı bakçıdın ıhılığın aldı gücüdün nülöd kün müstebeç maş olun çalı bakçıdın nügün tığı ağacımar artin doğu vaqtın öbülce hıdibır tayan gajirin jaskin ortın maş olun turgun avrıq arıgımca avç nüg bülük doğusini hümgüzün bolğıç huyicit doğusun güy çıvkın nüg hayırkın badıq doğul vetçiddik Olamjilin jalganjili talara nudun umun tolgir juyen. Hırıv, çak tüyatın turgın avruhuwa bol, fuşine çoğun mongolin ağır aylıd ardin doğun aldıgdıg vasıdıg ayıd tolgir bollo.
1: Sintagu idin, dumdudin ündüsine hamtin çoktin udilwam ziran, bat çoktulin imni sen bedil dor, mani sene imni hudilgani gwarbunon yabildil juyena. Bihe hunurun im hudilgandini gwarbunu da orlisi jena.

ediyor. Usur tok kıtığa olur sana. Ohan bedir ve hidetim balmış bir. Usun halıftından baskem dolda. Uksun suskun uçve. Uşak işin balaya bal. Akçuya gıt. Tahtıran şifşin celeverci barat. Çekil. Çabıkça bulup sırlıkın gişir uyu. Dürükç. Lutan arıcısında savular. Yörhe. Nügün. Sıçkıl çürgün moto. Huni totlayı. Nükhuni totlayı silçen. Şi turgun yeba. Münzundan balonun hayır huni hava direk. Hınyın mı çilbol. Mini kuanrini emet behen usutbol. Hayır piyoçi cancım beyeceğim. Sunga huyin gittu huni turgun yirgı. Çağçağa tırhın güvecesin. Sunga huyin hayri totla. Tır hayır bala bol. İçin gönlüğün te uksun bala boş. İgin arın atta haşırsın yem ben. Hep her har uyuşum bulupsun göt. Oşur şatkı besim bülüge. Gönü tı tohtu yırgılı. Hayır hummoni hamtara yırsın. Hötü asıttara kastne sorur. Tır uyusudumun şişine buyara noktla. Ja, okta taçan astne sorular. Hayır hummoni sağıdıl şangın. Sendildar solustne sorular. Mülkka şişine lütün elisin onla. Hagan arne tonle